Hep sahne işte ben. Sahne ben. Hep sahne işte ben. Sahne ben. Hep sahne işte ben. Sahne ben. Hep sahne işte ben.